İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim

aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Rarirara, rarirara, rarirara.

açılmış odaya her yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum. Sen. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benim.